Enerji. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Sabahların Efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın Sabahların Efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların Efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın Sabahların Efendisi. Günaydın.
2: Sabahların Efendisi, günaydın.
5: Günaydın Sabahların Efendisi.
6: Sabahların Efendisi, günaydın.
7: Sabahların Efendisi, günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
10: Günaydın
9: Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Günaydın Kerem. Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
15: Günaydın.
16: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

Günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Selamlar millet, sabahların efendisi %100 canlı yayında. Ve burası Radyo Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Evet, açılışı yaptık. Ya şimdi millet, yaz dönemi artık son demlerini yaşıyor, öyle değil mi? Güzel de bir yaz sezonu geçirdik. Ve bir itiş bir kakışma, böyle koşuşturma oldu değil mi ya? Ben sizi anlıyorum. Sizi anlıyorum. Bak gerçekten anlıyorum. Çünkü ben de geçtim o yollardan millet. Eş, dost, çocuklar, akrabalar böyle arabaya doluşup deniz kenarına ulaşmaya çalışırken kan ter içinde harcanan o 100.000 lira. Üçüncü gün çocuklardan bir tanesi, baba ben sıkıldım, eve dönmek istiyorum diyor. Geçtik diyorum sizi oralardan. Biliyorum ya, farkındayım her şeyin millet. Evlenmeyin. Evlenin. Evlenin ama bunları göze alıyorsanız evlenin. Hayat zaten kendi başına bir koşuşturma, itiş kakış ve pahalı bir kargaşa. Yani kaldıramıyorum yeter diyenlere acayip saygı duyuyorum. Ama hem kaldıramıyorum, dayanamıyorum deyip hem de işi daha fazla zorlaştırıp yokuşa sürmeye çalışanlara kızıyorum. Kendinize neden bunu yapıyorsunuz ya? Mesela benim karım. Çöp arabası mahalleye geldiğinde, ki bu sabah da oldu aynısı. Yani o maksimum 2,5-3 dakikalık langır lungur gürültüsünden rahatsız olup sinir krizi geçiren bir insan ya. Ve çocuk sahibi olmak istemiyor. Bir tane daha çocuk sahibi olmak istemiyor. Acayip saygı duyuyorum. Yani kendini bilen ve ona göre davranan bir insan olduğu için de mutluyum. Bir de bir çocuk daha okutacak zaten paramız olmadığından, onun için de mutluyum ben ayrıca. Hayat zor arkadaşlar, yapmayın bunu kendinize. Evlenin. Bak evlenmeyin demiyorum. Yani diyorum ama yani bunları kaldırabilecekseniz yapın diyorum arkadaşlar. Sabah sabah ne kadar güzel bir giriş oldu değil mi? Özellikle evli insanlar beni çok iyi anlıyor şu anda. Güzel bir program olacak. Hazırlıklarımızı tamamladık arkadaşlar. Tek eksiğimiz sizlerden gelecek bir günaydın mesajı. Evet, sabahların efendisinin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın yazarsanız ya da ne bileyim WhatsApp'tan da yollayabilirsiniz. Hiç fark etmez. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Ya da ben her ikisini de kullanmak istemiyorum. Gelip yanağından öpeceğim. Sana bir günaydın diyeceğim diyorsanız da kapımız sizlere açık. Yalnız bir şartımız var. Eliniz boş gelmeni, ayıp olur. Anlaştık mı? Pekala, hadi bakalım. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Ayrılmayın, az sonra efsane bir programla karşınızdayım.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: günaydınlar beyler, günaydın Şahane'de. Radyosunu yeni açanlar aramıza hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Nefis bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikte olmanın her zaman olduğu gibi haklı gururunu yaşıyoruz. İyi ki radyo enerjiyi dinliyorsunuz, iyi ki sabahların efendisini dinliyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi siz benim her zaman iyi kimsiniz. Ve öyle olmaya da devam edeceksiniz. Şimdi millet, son zamanlarda dünyadaki kalitelerden çok fazla bahseder oldum. Yani aldığımız ürünlerin kalitesinden, işte 2000'lerden sonra kalite diye pazarlanan şeylerin aslında pek de kaliteli olmadığından falan, hatırlarsınız son zamanlarda çok fazla konuşuyorum. Şimdi tabii kalite artık çok kaliteli değil derken biraz böyle maddesel şeylere fazlaca odaklanıyoruz. Ve bunu yaparken de bir şeyi unutuyoruz. Manevi kalite. Evet, manevi kalite millet. Yani şimdi bunu söyledik, o konuya bir girelim. Yani ben de yaptım bunu yıllarca. Bak mesela her cuma sabahı programında hadi gözünüz aydın dedim. Pazartesinden cumaya çalışan insanlara söyledim bunu millet. Gözünüz aydın, işte hafta sonu geldi diye bağırındım çağırındım. Yani sanki işte şimdi kaliteli zaman geçireceğiniz iki gün geldi filan diye. En büyük yalan. En büyük yalan. Yani yine aynı yere geleceğim. Yani nasıl anlatayım? İş denen şeyi o kadar fena hale getirdiler ki. Mesela cuma sabahı oluyor. Oh diyorsunuz. Hani sanki bir rüyadayım. Dosya yığını yok. Mobbing yapan çalışma arkadaşları yok. Hakkınızı ödemeyen patron ortalıkta yok. İş yerine gitmek için her gün yolda sucuklu tost şeklinde geçirdiğiniz o seyahatler yok. Tabii ki hafta sonu kıymetli gelir. Ama yoksa bir şey yok hafta sonunda. Ben diyeyim size, bir şey yok. Yani o 48 saatte sizi kandırıyorlar millet. Yani iki gece 8'er saat uykuyu çıkartırsınız. Ki hafta sonu zaten 48 saatten 32 saate düşüyor. Şimdi 32 saat içinde hafta içi hani ihmal ettiğiniz 3 çocuğunuzu eğleyeceksiniz önce. Doğru mu? Doğru millet. Eşinizle mutlu bir birlikteliğin devamı için romantik bir eylem yapıp evliliğinizi ayakta tutmaya çalışacaksınız. Ve hafta içi yapamadığınız işte evin akarını, kokarını, bahçe çimlerini kesmeyi. Ama korkmayın, 32 saatiniz var zaten. 32 saat. Ya benim yıllarım geçti böyle millet. Bak, bir Allah'ın kulu gelip iyi misin sabahların efendisi, bir şeye ihtiyacın var mı? Yani biz senin için ne yapabiliriz diye sormadı. Hala da soran yok. Herkes ben. Önce benim ihtiyaçlarım, benim duygularım. Ondan sonra pozitif ol sabahların efendisi. Hayattan neden soğudun sabahların efendisi? Neden hiç arkadaşın yok sabahların efendisi? Neden yeni projelerin yok sabahların? Hadi rahat bırakın beni. Guguk, bu saatin guguklarını sayıyorum artık ben. Hiç kimseyle ve hiçbir şeyle de ilgilenmiyorum, tamam mı? Pekala. Herkese günaydınlar diliyorum ben öncelikle. Neyse anlatacağım çok şey var aslında ama hani hepsini bir anonsa sığdıramıyorum, siz de biliyorsunuz. Ya bazılarınız çok konuşmamı istiyor, bazılarınız az konuşmamı istiyor. Bazılarınızsa hiç konuşmamamı. Neden böyle yapıyorsunuz ya? Ben her gün sizin için inanılmaz derecede uğraşıyorum millet. Gerçekten yolculuğunuz esnasında yüzünüze birazcık tebessüm kondurabilmek için ne kadar uzun saatlerimi harcıyorum biliyor musunuz? Her gün neredeyse 15 dakika sizin için çırpalıyorum. Anlatabildim.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Ebru Gündeş en sevdiği

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
2: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
3: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Ne güzel şey düşünün.
5: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
6: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. Enerji.

Enerji Beach. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Diliyorum Kıbrıs. Radyo arkadaşınız sabahların efendisi %100 canlı yayında ve burası Radyo Enerji. Mülkiyeti ve yayın hakları Enerji Medya grubuna ait. Ben de öyle. Yo. Aidiyet duygusu bahsettiğim şey. Yoksa zaten her isteyen satın alıp kiralayabilir. Değil mi? Benim yıllardır dikkat ettiğim şey. Herkes bir şeylerden şikayetçi. Şikayet ediyor. Hep şikayet, hep sızlanma. Hep şikayet, hep sızlanma. Şimdi tabii Allah'ım bana değiştiremeyeceğim şeyler için sabır ver, değiştirebileceğim şeyler için de güç ver diye bir laf var. Bakın insanları görüyorum. %99 oranında değiştiremeyecekleri şeylerden şikayet ediyorlar. Ya hayır tabii ki kimseyi suçlamıyorum. Ben de yapıyorum yani aynısını. Ben de yapıyorum. Bak uzun zamandır yayınlarımda limon fiyatlarından şikayet ediyorum. Üstelik limon sevmiyor olmama rağmen şikayet ediyorum. Ki zaten de yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani ben sızlandım ve şikayet ettim diye Kabzımallar Birliği olağanüstü toplantıya gidip... Değil mi? Ya neye benzetiyorum biliyor musunuz? Değiştiremeyeceğiniz şeylerden şikayet etmeyi. Sıkışık trafikte kornaya basmaya benzetiyorum ben. Düşünsenize şehir merkezinde bir perşembe akşam üzeri... Dot. Bravo kankacığım ya, emeğine sağlık. Ya ses gücüyle dere boyu trafiğini açmaya çalıştın. Eyvallah, saygımız sonsuzca bana. Ama neden? Neden? Ha şu var. Gürültü çıkararak yani o kornaya basarak rahatlıyor olabilir. Yani hafifliyor olabilir. Tamam, bas o zaman kanka. Sana iyi gelecekse bas o kornaya. Eyvahlar da. Yani şehir merkezi zaten sessiz sedasız bir yer değil yani. Yani boğulan birinin üstüne bir kova su dökmek gibi olmuyor mu arkadaşlar bu? Kornaya basmak. Bak şu anda şehir trafiğinde ne oldu biliyor musunuz? Herkes şu anda çok dikkatli kornaya basmamak için. Değil mi? Neyse bir işe yaramış olabilirim bu sabahta. Pekala, günaydın mesajlarınız bizim için çok önemli. Gelmeye de başladı, eyvallah, sağ olun. Bu sabahta bizleri yalnız bırakmadığınızı hissettiriyorsunuz ya. Seviyorum ulan sizi, bak samimi söylüyorum. Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı ya da WhatsApp'tan 0533-888-1010 WhatsApp numarasına da bir günaydın mesajı alırız millet. Ve bu arada... Günün sorusunu hikayede, Enerji'nin Instagram sayfasındaki hikayede paylaştık. Güzel de bir soru sorduk ve çok da güzel bir hediyemiz var. Fornesetti Restorant'tan, Concord Tower Hotel Fornesetti Restorant'tan muhteşem bir yemek. Ben olsam Enerji'nin Instagram sayfasına gidip hikayeye tıklayıp sorduğumuz soruya cevap verirdim. Neden? Beleş yemekten. Hadi bakalım, ayrılmayın. Az sonra tekrar buradayız.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
0: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.

0: biraz. Çok güzel.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: tatminsizim. Günaydınlar millet. Bağlayacağım konuyu, merak etmeyin. Günaydınlar millet, burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda sabahların efendisine denk geldiniz. Bak yemin ederim ne kadar şanslı insanlarsınız. Bu şansı tepmeyin ve bizi dinlemekten asla vazgeçmeyin millet. Ben... Ya tatminsizlik tüm dünyada arkadaşlar ya. Bak gelişme sağlıyoruz diye pazarladıkları hiçbir şey beni artık tatmin etmiyor. Bunlardan en fenası da woke hareket. Herkes ne isterse olabilir ve kendini nasıl istiyorsa öyle tanımlayabilir dendi deneli. Hayattan 30 misli daha fazla itiliyorum ben. Hayır yani olan çeşitlerden aşırı derecede memnunduk. Şimdi kendini kapı kolu olarak tanımlayan insanları da bağrımıza basıp mutlu mutlu yaşayacağız. Ya bunda mı bulduk formülü? Uyanış bu mu yani? Woke bu mu arkadaşlar? Hayır anlamadığım şey ne biliyor musunuz? 30 sene önce kendini kapı kolu sanan insanları akıl hastanesine yatırıyorduk. Hayır ne değişti de şimdi kapı kolu diye kimlik çıkartıp bunlara teslim ediyoruz ha? Ya ben size söyleyeyim ne değişti. Bu woke hareketi niye bu hale geldi onu anlatayım. Dünyayı yöneten 5 aile dikkatimizi dağıtmak ve gerçek konulardan uzaklaştırmak için bize yeni oyuncaklar üretmeye çalışıyor millet. Olan bu. Gerçekten olan bu. Bak biri de şu şekilde tanımlamış woke kelimesini. Kendi davranışları hariç her şeyde adaletsizlik bulan kişinin uyanış hali. Ya mesele ne biliyor musunuz? Bu woke hareketi 1940'larda ilk başladığında işte eşit haklar, insan hakları, ırkçılığa karşı davranışlar güzel bir şeydi. Ama neden? Yani neden hiçbir şey güzel haliyle kalmıyor bu dünyada? Ve üzerinden onlarca yıl geçtikten sonra bir an geliyor. Aa yok sabahların efendisi. Kendini kapı kolu olarak tanımlayan arkadaşa da sevgi ve saygı göstereceksin. Bak mesela ben kendimi radyo sunucusu olarak tanımlayabilirim değil mi? Ama hayır tanımlamıyorum. Ben kendimi radyo sunucusu olarak tanımlamıyorum. Ben radyo sunucusuyum. Tanımlamama gerek yok ya. Ulusal yayın yapan kanallarda 21 senedir her gün yayına çıkıyorum. Yani delil toplamaya gerek yok millet. Ben radyo sunucusuyum. Ha kendini kapı kolu olarak tanımlayan kişi diğer yanda. Yani bugüne kadar kaç kapıyla kol olmuş? Yani insanların bir yere gidip çıkmasına vesile olmuş da bu şekilde tanımlıyor kendini. Bu nasıl bir cüretkarlık seviyesidir millet ya? Ha? Ha neyse millet bu dünya beni daha çok şaşırtır ya. Vallahi billahi. Yani şurada kısacık ömrüm kaldı. 53 yaşındayım yani daha ne kadar kaliteli bir hayat yaşayabilirim ki? Yani kalite derken anladınız mı bilmiyorum ama. Yani o yüzden ben bu woke hareketine yani yeni anlayışla bu woke hareketine tamamen karşıyım millet. Yani kimse karşıma kapı kolu olarak çıkmasın sakın. Pekala ilk saatin sonuna geldik millet. Kombos otomotiv sabahların efendisini gururla sundu diyeceğiz. Ama ayrılmadan önce birazdan sevgili Ece ile birlikte deşifre bölümümüzde burada olacağız. Ve günün sorusunu Enerji'nin Instagram sayfasında hikayede yayınladık. Hem de çok güzel bir hediye vereceğiz. Concord Tower Otel'den, Fornaset Restorant'tan efsane bir yemek için hemen telefonlara sarılın. Instagram'dan Enerji'yi bulun. Enerji.93.1 sayfasına gidin. Orada hikayede günün sorusunu paylaştık. Güzel de bir soru. Ben şimdi hatırlamıyorum ne olduğunu. Ama siz bakın yorumları bırakın ve biz de bu yorumları buradan herkese ifşa edelim. Tamam. Haydi bakalım. Yeni saatte tekrar görüşeceğiz.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji. Bugün...

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Olympia Seaside Sabahların Efendisi'ni sunar.
1: Bodoslama girdik ha.
2: Pat diye geldik. Günaydın.
1: Valla patladık galiba.
2: Ben söyleyeyim, deşifre
1: başladı. Onu bile ezberleyemedik Ece ya.
2: Daha yeni yeni.
1: Deşifre başladı. Günaydın millet, günaydınlar Şahane'de. Yine Ece ile karşınızdayız. Bugün Ece enerjik. Bunu net olarak görebiliyorum. Yüzünden, tavrından, hareketlerinden anlaşılıyor arkadaşlar. O yüzden içiniz rahat olsun. Ece keyifli bugün. Nasılsın Ece? Neler yaptın dünden beri?
2: İyi miyim?
1: Görmeyeli.
2: Görüşmeyeli. Çalıştık, para kazandık. Güzeldi, keyifliydi.
1: Yine akşam bir yerlerde sahne aldın.
2: Evet, bu sefer Sora'daydık.
1: Sora'daydınız.
2: Raya'dayız, Sora'dayız.
1: Süper.
2: Geziyoruz öyle.
1: Valla gece alemleri sende çok fazla.
2: Var var.
1: Var değil mi?
2: Biz de deriniz. Başım lan Beren.
1: Biz de deriniz, eyvallah, iyiydi o.
2: Sen neler yaptın?
1: Valla ben ne yaptım? Yayını bitirdikten sonra zaten arkama bile bakmadan uzuyorum biliyorsun. Sonra gittim ofise. Benim başka bir işlerim de var biliyorsun.
2: Derin işler.
1: Orada işleri hallettim. Spor yaptım, yemek yaptım, uyudum, kalktım, geldim.
2: Çok güzel.
1: Çok hareketli bir hayatım var. Çok.
2: Ne güzel, ne güzel.
1: Süper.
2: O zaman günün sorusunu ve hediyesini.
1: Evet, günün sorusu. Programın amacı buydu.
2: Evet, başladık.
1: Günün sorusu. Güzel bir soru sorduk ha bugün.
2: Çok güzel hem de. Çok tehlikeli, şüpheli.
1: Şüpheli bir soru. Enerjinin Instagram sayfasında paylaştık arkadaşlar. Girip oraya yorum bırakmanız gerekiyor. Çünkü bu yorumun karşılığında içinizden biri çok güzel bir hediye kazanacak. Concord Tower Hotel Fornesetti Restorant'tan efsane bir yemek. Efso. Mük.
2: Ağzım sulandı vallahi yani. Of, hamburgeri düşününce diğer
1: aklına geldi.
2: Ali Nazik falan.
1: Gitti
2: yaşadım
1: yine.
2: Şu an.
1: Gitti yine gitti.
2: Pekala. Hediye bu.
1: Hediye
2: soru
1: bu.
2: Ne?
1: Soru ne? Soruyu da alalım hemen.
2: Bir gün. Hı-hı. Bak bir gün. Hı-hı. Bir sabah uyandın.
1: Tamam.
2: Karşı cins olarak uyandığında yapacağınız ilk şey ne olurdu?
1: Karşı cins olarak uyanacaksın. Yani, yapacağın ilk iş yanımızda biri olacak mı?
2: Hayatın, senin hayatın nasıl söyle. Yani kadınsan erkek olarak
1: ben
2: uyanıyorsun.
1: Ben kendim için söylüyorum. Yani umarım yanımdakinin de cinsiyeti değişmez uyandığımızda. Senin yapmacık gibi.
2: Umarız.
1: Millet uyandınız. Sabah uyandınız. Bir baktınız ki farklı bir cins oldunuz. Yani cinsler ki erkekken kadın olarak uyandınız.
2: Aynen.
1: Kadınken erkek olarak uyandınız. Başka bir uyanma şekli yok. Onu netleştirelim.
2: Yani,
1: o net.
2: Biyolojik olarak evet.
1: O net. Ne yapardınız ya? Gerçekten ne yapardın? Sen ne yapardın Ece? Gerçekten yani. Samimi söylüyorum. Ne yapardın?
2: Yani aynaya bakardım. Yakışıklı mıyım? Şöyle bir saçlarımı falan. Hani kaslarım var mı?
1: Hmm.
2: Onlara bakar. Kollarımı böyle sıkardım.
1: Yani başka bir şeye bakmazsın.
2: Ya şimdi... Ya merak eder insan.
1: Ay, tabii değil
2: hani
1: mi?
2: Büyük müyüz, küçük müyüz?
1: Tabii tabii.
2: Evet.
1: Ya şey, Allah seni.
2: Ne yani süper. Sen bakmaz mısın?
1: Neye
2: yani?
1: Bakacağım, bir şey kalmaz ki. Yani biz kapatalım mı bu konuyu? Hiç bu soruyu sormamış gibi devam edelim mi hayatta?
2: Ama şimdi sordun cevap. Böyle ne bileyim güzel giyinirdim böyle.
1: Evet.
2: Erkek erkek giyinirdim. Eril olurdum böyle.
1: Ha şey mesela karşındaki erkeği beğendiğin yani olmasını istediğin kıyafeti
2: evet.
1: Kendi üstünde gördün.
2: Evet evet evet kendim yapardım böyle hani nasıl oluyormuş saçıma şekil vermeye çalışırdım. Sakal tıraşı falan.
1: Vay,
2: abi tıraş olurdum ya harbiden
1: çok
2: böyle jileti
1: ha.
2: Böyle yüzüme vurur vallahi. Vurur.
1: Abartistense. Sakal tıraşı zor bir şey ya. Bak bir defa denemelik hani böyle merak uyandıran bir şey ama her gün her gün gerçekten
2: zor.
1: Bak sor erkeklere gerçekten çok yorucu bir şey. Yani her gün her gün olmasa tamam. O yüzden insanlar zaten aslına bakarsan her gün sakal tıraşı olmuyor. Bazen kirli sakala döndü o iş, bazen uzun sakala döndü iş. Bu bizi erkekleri memnun etti aslında.
2: Evet, o da çok şık
1: ama
2: bence.
1: Ama tabii devlet dairelerinde çalışanlar maalesef ya da asker olanlar
2: evet.
1: Özellikle. Değil mi?
2: Evet,
1: bizimkisi
2: mesela.
1: Dinliyordur.
2: Evet. Gibi gibi.
1: Nedir cevaplar?
2: Yani
1: hadi,
2: bir de duygularıma,
1: farklı cins
2: duygularıma bakardım onu da ekleyeyim. Hani erkeksi düşünmek, böyle umursamaz böyle.
1: Bak, kadınların en çok istediği şey olabilir. Yani
2: kalkmışım vallahi bugün de evli. Anladın mı?
1: Benim yani ben.
2: Masaya yumruğumu vururdum sürekli.
1: Ya şimdi bak, niye öyle düşünüyorsunuz ki? Ben onu anlamadım. Biz öyle yapmıyoruz
2: eril,
1: ki.
2: Eril enerji var.
1: Biz hiç öyle yapmıyoruz. Hangi kadına böyle masaya yumruğumuzu vuruyoruz? Ya da zaten yani böyle bir şeye izin
2: işte
1: veriyorlar.
2: Yapmadığınız için merak ettim. Bir erkek yapsa nasıl olur?
1: Nasıl olur diye.
2: Kadın kalkma.
1: Yaparsın suç, yapmazsın suç değil mi? Vallahi
2: evet,
1: süper.
2: Bize de işte.
1: Pekala millet, uyandınız. Sabah bir baktınız ki karşı cins oldunuz. İlk olarak yapacağınız şey ne diye sorduk. Cevaplara bakalım mı?
2: Çok cevap var bu arada. Herkes bu anı beklemiş.
1: Aman otokontrol, önce oku sonra yayınlayalım.
2: Mel adlı bir takipçimiz demiş
1: tamam.
2: ki.
1: Tamam. Hah, geldi. Ha.

0: Anladım.
1: Çok iyi.
0: Değil mi? Süper.
1: Gaza geldim şu an.
0: Süper süper. Bir dakika, hemen şunu da düzeltelim. Şunu şuraya koyalım. Ki tekrar tekrar aynı şeyi dinlemeyelim. Ben dinliyorum seni. Ben işimi yapıyorum. Rahat ol.
1: Tamamdır. Şimdi soruya gelen cevapları okuyorum. Mel adlı bir takipçimiz demiş ki, evet, berbere gidip saç kesmek demiş.
0: Vay.
1: İşte merak ettiğimiz şeyler.
0: Saç kestirmek herhalde.
1: Kestirmek, evet. Yani
0: berber olmayı düşünmüyor herhalde.
1: Yok sanmam. Hani o musluğa böyle kafayı...
0: Ya neleri merak ediyorsunuz siz Allah aşkına ya?
1: Ne yapalım, niye bu haldesiniz diye merak ediyorsunuz.
0: Asıl
1: işte
0: bizim merak etmemiz gerekiyor. Siz kuaförde 5-6 saat ne yapıyorsunuz diye.
1: Çok keyifli.
0: Bizimkisi maksimum sürse 40 dakika 45 dakika sürüyor yani.
1: Evet.
0: Kafayı bastırıyor böyle, yıkıyor yüzü de hoşur.
1: İşte 45 dakikada nasıl oluyor bu işlemler, onu merak ederdi büyük ihtimal.
0: Çünkü biz sizin kadar detaycı değiliz ya, ince düşünmüyoruz. Yani mesela spor yaparken mesela tişörtü alırız, koklarız, kokmuyorsa spora devam. Mantığımız bu. Başka.
1: Menderes Çağlayan.
0: Hah, işte adamımız.
1: Geri uyurdum demiş. İşte şüpheli, anladın mı hani?
0: Tabii ne olacağı belli değil. Tabii asker bir de biliyorsun, ne olur. Ne olur ne olmaz.
1: Kadir Sur neler neler yapardım demiş.
0: Ya yani. Kadir ya.
1: O neler nelerin altını anladık.
0: Ben Kadir'i seninle tanıştıracağım ha.
1: Olur. Vallahi, gelsin.
0: Çok güzel. Eli yayından... boş gelmesin ama, değil mi?
1: Yok, gelmesin öyle.
0: Böyle hamur işleriyle uğraşan çok ünlü bir mağazanın yöneticisi kendisi.
1: Gerçekten
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii tabii, ismini vermiyorum, reklam olur diye. Kadir bekliyor buyursun, keşke söyleseydi falan diye ama yemezler. Ama böyle elin boş olmamak kaydıyla haftanın iki günü buraya bekliyoruz seni.
1: Diyetteyiz ama ya, nasıl olacak?
0: Hiç sorun değil, gelsin ya.
1: Diyet problem. Ürünler var mı, o meşhur unlu mamullar?
0: Mamullardan mı? Diyet ürünü yani yoktur diye tahmin ediyorum. Bildin baktın değil mi?
1: Kadir Bey. Lütfen, evet, var onlarda var.
0: Var mı?
1: Ay, olmaz mı?
0: Tamam, giriş bedeli olarak diyet ürünlerden buraya getirmeni rica ediyoruz.
1: Bak ne güzel, takipçilerimiz, dinleyicilerimiz, dostlarımız var.
0: Tabii
1: bize
0: canım,
1: böyle diyet ürünler ya, elleriyle yapıp
0: Ece,
1: getiren.
0: Her şeye para verirsek nasıl yaşarız bu dünyada?
1: Ya.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Süper. Kadir Sur'u kenara koyduk.
1: Koyduk. Sude yazmış.
0: Günaydın Sude.
1: İrem Sude demiş ki...
0: Sanki dememiş gibi.
1: Yani ayakta
0: işerdim.
1: İşemeyi denerdim demiş.
0: Enteresan, evet, bir istek. Enteresan.
1: Ama gerçekten çok merak ediyoruz.
0: Allah Allah.
1: Ya mükemmel bir olay değil mi? Biz çok
0: bizim
1: zorlanıyoruz.
0: En, büyük, en keyif aldığımız şey ne biliyor musun? Böyle mesela bir şey geçer ya, onu takip ederiz.
1: Bir de her an her yerde. Yani o mükemmel bir özellik size yüklenmiş.
0: Yani işte o kadar bahtsızlığın yanında bir özellik de bizde olsun. Başka?
1: Nilhan Yusufoğlu demiş ki, bir kadın olarak erkeklerin neden hiçbir şeyi fark edemediklerini test ederdim. İşte erkeksi düşünmek.
0: Yani şikayetçi olduğunuz konulardan bahsediyorsun. Ya. Evet.
1: Evet.
0: Güzel. En
1: keyifli.
0: Azından İnşallah bir gün erkek olursun da anlarsın bizi. Kimdi?
1: Nilhan Yusufoğlu.
0: Evet. Nilhan, inşallah bir gün erkek uyanırsın.
1: Ama sadece bir gün, çekilmez. Ya. Sen neler yapardın bu arada? Yani bunu sormak...
0: Şimdi bir kere bana sorulacak bir soru değil bu.
1: Değil.
0: Onu, evet.
1: Başka şeyler mesela, ne yapardın?
0: Ne yapardım? Ne yapardım?
1: Dedikodu mu yapardın kadınlar arasında?
0: Herhalde dedikodu yapardım ya. Bak,
1: çok
0: onu o vibe
1: aldım
0: ediyorum
1: senden.
0: Evet evet.
1: Yani, aralarası bir şey.
0: Çünkü ben mesela eve gittiğimde, evimizde mesela eşimin bir arkadaşı falan varsa, inanılmaz derecede böyle gözler açılmış, böyle belermiş bir şekilde dedikodu yapıyorlar ya. Ve bir türlü aslında hani benden de gizli bir şey yapmıyorlar ama bir türlü böyle o dedikodunun içerisine giremiyorum, kalamıyorum.
1: İşte adapte olamazsın.
0: Evet, yani o kadın olup o dedikodu hazzını yaşamak isterdim. Evet, isterdim.
1: Güzel,
0: yani.
1: Güzel, keyifli.
0: Keyifli değil mi?
1: Evet.
0: Bir de şey isterdim ya, böyle ince düşünebilmek için bir kere kadın olmak isterdim ya. Yani hani o...
1: Evet ya, bizi anlamanız...
0: Bizi erkeklerin... yakalayamadığı bu nüanslar var ya, o incelikler, onları isterdim ya, o yüzden kadın olmak, vallahi billahi.
1: Çok güzel.
0: İşte başka şeyler de isterim ama işte. Evet, başka var mı?
1: Benden bu kadar.
0: Senden bu kadar. Süper, bende var.
1: WhatsApp hattımıza bakalım.
0: WhatsApp'a bakmadım. WhatsApp'a bir sonraki anonsla bakacağım. Önce şeylere bakalım. yorumlara bakalım. Instagram'a gelen yorumlara bakalım. Orada var mı? Sevgili Bihter ayakta iş yemek demiş. Üniversiteden bir hocam, Suat hocam. O da ayakta iş yememek demiş. Enteresan.
1: Enteresan.
0: Yorumlarınızı bekliyoruz millet. Gerçekten güzel bir hediyemiz var. Concord Tower'dan, Fornesett Restoran'tan efsane bir yemek.
1: Evet.
0: Soruyu bir kez daha hatırlat. Radyosunu yan açanlar var.
1: Soruyu tekrar soralım. Nereden evet. cevap verebileceklerini söyleyelim.
0: Hadi bakalım.
1: Bir gün uyandığınızda erkekseniz kadın, kadınsanız erkek olarak uyansaydınız yapacağınız ilk şey ne olurdu? Yani evet. karşı cinsiniz. Evet. Ne yapıyorsunuz? O gün nasıl geçecek? Neler düşüneceksiniz? Neler
0: ya
1: yapacaksınız?
0: Sabah uyandığınızda ilk iş ne yapardınız?
1: Evet yani.
0: Tepkilerinizi de merak ediyoruz aslında.
1: Sesimi de merak ederdim. Şimdi gelmeye böyle çığlık atardım. Evet. Hani çığlık derken
0: çığlık
1: atarım,
0: bir... atamaz. Öyle çığlık olmaz. Erkek adam çığlık mı atar?
1: Yani.
0: Erkek adam
1: ne oluyor
0: burada? Aynen öyle. Alo.
1: Başımla beraber.
0: O işte erkek olduğun zaman o olacak zaten.
1: Olacak
0: başımla ben. Pekala millet. Bizlere Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Enerji'nin sayfasında soruyu paylaştık. Yorumlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda WhatsApp'tan da ulaşma şansınız var. 0533-888-1010 WhatsApp hattımız. Uyandınız erkekseniz kadın olarak uyandınız. Kadınsanız erkek olarak uyandınız. İlk tepkiniz ne olur bunu bekliyoruz. Ayrılmayın. Ha bir şey daha diyeceğim.
1: Instagram hikayemizden cevap vereceksiniz bu arada. Hani Enerji 931'in sayfasının evet. hikaye kısmından.
0: WhatsApp'ı kullanmasınlar.
1: WhatsApp'ı da kullanın.
0: Şimdi ne diyorsunuz?
1: Hani oradan da yazmak kolay.
0: Tamam. Ya yani tabii oraya
1: numaramızı
0: buton,
1: kaydedip
0: buton kaydı koyduk. Evet. Tıklayıp çok rahatlıkla yazabilirsiniz Enerji'nin Instagram hikayesinde. Hediye.
1: Hediye.
0: Söyledik ya hediyeyi. Sen neredesin ya? Dedik ya Concord Tower Fornesette Otel'den efsane bir yemek diye. Kafa nerede senin ya? Sen erkek falan olmayacak. Olma daha beter
1: çok
0: olursun.
1: Çok alık bir adam olurdu.
0: Kesin. Pekala ayrılmayın millet. Az sonra tekrar burada olacağız. Neyle? Sizin yorumlarınızla.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

lira. Açtım mu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Geldik mi?
1: Çoktan.
0: Burada mıyız?
1: Tabii ki ne. Günaydın millet. Günaydın aşağıda. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen...
0: Türkçe müzik radyosu.
1: Burada mısın diye bir kontrol edeyim dedim. Ben sana bırakıyorum mikrofonu. Hadi bakalım.
0: Tamam. Deşifre programındayız bu arada. Sabahların Efendisi'nin içerisinde bulunan 8-9 arası yaptığımız bölüme deşifre diyoruz. Biz niye deşifre? Çünkü biz sorular soruyoruz, sizler de cevap veriyorsunuz. Biz de bu cevapları deşifre diyoruz burada. Evet. Ve sonrasında en güzel cevaba da çok güzel bir hediye veriyoruz.
1: Ne veriyoruz?
0: Hem de her gün. Bugün Concord Tower Otel'den Fornaset Restorant'tan bir yemek ısmarlıyoruz sizlere.
1: Süper.
0: İstediğiniz o menüdeki bulunan istediğiniz yemeği yiyebiliyorsunuz değil mi?
1: Tabii.
0: Of.
1: Yani böyle bir fırsat kolay
0: böyle
1: kolay
0: bir
1: kimsenin
0: şey
1: önüne serilmez.
0: Ya içecekler mi?
1: Yapmanız...
0: Sanmıyorum, o kadar da değil yani.
1: Yemekten bahsediyorlar.
0: Yemek.
1: Evet. Onu soralım ama ya. Ya bir içecekten ne olacak Allah'ını seversen ya.
0: İçeceği de değil yani. Gitmişken.
1: Güzeldi bu, iyiydi. Günün sorusunu sosyal medyada paylaştık arkadaşlar. Instagram'da enerji93.1'in Instagram sayfasında güzel bir soru paylaştık. Sabah uyandınız, karşı cinsi oldunuz, ilk ne yapardınız diye sorduk. Yorumlarda efsane tabii ki. Senin yorum apayrı bir efsane.
0: Instagram'dan çok yorum geliyor bu arada.
1: Tamam.
0: Herkes çünkü bugünü beklemiş yani. Karşı cins
1: herkesin
0: olmayı
1: içinde varmış demek ki.
0: Bir yaraymış. Ayakta işeme keyfi yapardım demiş.
1: Evet.
0: Happy Hop adlı bir Instagram hesabı.
1: Yine aynı konu.
0: Aynı, evet.
1: Ya
0: bizim
1: arkadaşlar
0: anlayamaz.
1: Çok bir şey yok bunda ya.
0: Var.
1: Yok ya.
0: Anlayamaz.
1: Allah.
0: Çünkü biz kadınların en büyük problemi dışarıda, public'te.
1: Ha, evet, o problem, evet. Diğerlerle evet. Temas ederek bu ihtiyatı gidermek.
0: Evet.
1: Biraz zor bir kurum. Bizim için sorun yok. Her yer.
0: Ne güzel işte. Sancak adlı bir kullanıcı yazmış. 36 yıl sonra aldığım hangi beddua tuttu diye düşünür, yaşattıklarımı yaşayacağım diye gülerdim.
1: Güzel.
0: Ya.
1: Bak, güzel bir yorum.
0: Çok.
1: Barış diye bir arkadaş yazmış. Ben istemem diye.
0: Ne istemez?
1: İşte yani, cinsiyet değişikliği.
0: Bir gün ya.
1: İstemiyor adam, ne yapayım ya?
0: Bir gün olacaksın.
1: Temenni gibi, bir gün olacaksın. Bir gün sen de kadın olacaksın Barış.
0: Hasan Denizalp demiş ki trip atmak.
1: Trip atmak.
0: Evet.
1: Bak bu çok iyi.
0: Evet. Çünkü
1: bu efsane.
0: Anlayamazsın.
1: Ya biz erkeklerin yaşadığı en büyük sorun bu. Trip. Hayır, sorun ne biliyor musun aslında en büyük sorun? Neye trip yediğimizi de bilmiyoruz. Anlamıyoruz ya.
0: İşte biz de bunu anlamak için erkek olmak isterdik.
1: Evet. Yaptığınız hatayı görmek için değil mi? Ya. Cansu demiş ki abimle yer değiştirdim, ne haltlar yiyor bakardım demiş. Güzel. Yine bir dinleyicimiz WhatsApp'tan bize ulaştı. Bakalım. Sevgili Kahraman Güler. Bizi yalnız bırakmayan her sabah bizlerle beraber. Günaydın. Dün hediye vermiştik bu arkadaşa,
0: hediye
1: hatırladın
0: verdik
1: mı? Ama diyor ki Ece Hanım'a devretmek isterim. Niye ben değil de Ece? Şimdi ben olayın orasındayım.
0: Bir dakika, orada bir dur.
1: Niye ben değil de Ece?
0: Öncelikle çok teşekkür ederim teklifiniz.
1: Ben etmiyorum gördüğünüz üzere.
0: Ya bir kıskanma, bir dur. Allah Allah. Ben çok içten...
1: Evet.
0: Dün böyle ah vah o hamburger deyince...
1: Tamam.
0: Acıdı.
1: Acıdı. Ay kurban olur.
0: Sen gidiyorsun. Otur oturdun.
1: Biz DJ'ler çok parasızız ya. Açız ya. Kahraman demiş ki sabahki soruya da yorum yapmış. Günaydın sabahların efendisi ve sabahların prensesi.
0: Teşekkür ediyorum. Efendim çok sağ ol.
1: Hemen temizlik yapmaya başlardım demiş. Süper. Yok demiş ya, bana göre değil. Direkt geri yatardım. Yorganı çekerdim kafama. Bir de kontrol ederdim yerinde mi diye. Güzel de bu.
0: Ay, çok iyi ya.
1: Çok iyi.
0: Hani böyle makyaj falan yapmak ister miydiniz aynanın karşısında?
1: Ya bak şimdi hani bu söyle. Düşünceyle o benim gerçekten yüreğimin kaldıracağı bir şey değil. Ama hani kadın olduğunda bunu denemek isterdim. Çünkü saatlerinizi harcıyorsun.
0: Ya düşünsene, saçın var.
2: Aa bak onu hiç düşünmemiştim. O hiç aklıma
0: böyle
2: gelmemişti.
0: Sarı platin sana çok yakışırdı.
2: Allah. Vallahi. İnanamıyorum
0: giderim
2: sana ya.
0: Giderim var yani.
1: Mehtap demiş ki değişik hissederdim sanırım. Karşı cins halim hiç şakasız çok güzel olurdu, bundan eminim. Evet.
0: Evet.
1: Yani teşekkür, yakışıklı olurdum demek istedi herhalde.

0: Hoppa.
1: Böyle süper. Bir barda kendimi bar sandalyesinin üstünde barmenden içki isterken
0: evet yapabilirsin, konuşabilirsin.
1: O vibe'ı veriyor bu şarkı.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bende de şey hissiyatı veriyor. Uzun yola çıkmışım, açmışım böyle şeyi. Radyoyu, son ses. Hani böyle rock müziğiyle o uzun yolun keyfini çıkartıyorum. Hmm. Evet, güzel olur.
1: Size ne vibe veriyor acaba dinleyicilerimize?
0: Vibe.
1: Vibe. Z kuşağı terim.
0: Hissiyat değil mi bu?
1: Evet.
0: Pekala. Var mı yorum? Ben devam edeyim mi?
1: Hemen sen devam et, ben sayfaya gelireyim.
0: Mindo isimli bir kullanıcı demiş ki ağlarım sanırım demiş. Muhtemelen erkek.
1: Aa, bak çok güzel bir yorum var.
0: Evet.
1: Mahmut Kemal Akyar'dan geliyor.
0: Gelsin bakalım.
1: En seksi kıyafetlerimi giyerek dışarı çıkıp erkeklerin bana olan bakışlarını gözlemlemek isterdim. Of!
0: Çok iyi.
1: Ya
0: çok iyi.
1: Nasıl taciz ediyorsunuz bir gör.
0: Allah Allah.
1: Bir gör o bakışları. Her şey, gurur da duyduğun anlar oluyor. Evet. Rahatsız olduğunda bu hadsiz ne bakıyor falan.
0: Ya şimdi
1: adamına tabii, göre.
0: Ben de onu söyleyecektim. Yani kişiden kişiye değişen evet. Bir mevzu bu. Yani ben mesela güzel bir kadın geçtiğinde gel ne kadar güzel diye bakarım.
1: Evet.
0: Yani of diye değil. O yüzden arada büyük fark var. Çok iyi bir yorum var. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Sevap olsun diye her önüme geleni milli yapardım. Ya arkadaşlar neyle besleniyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Bak gerçekten kim istemez ki demiş bir arkadaşımız da.
1: Ne oluyor? Dur yorum geldi. Hem de İstanbul'dan dinleyen diğer kuzenim. Beste değil bu sefer.
0: Kaç tane kuzenim var senin?
1: Çok, biz kalabalığız. Sorular çok iyi demiş ya.
0: Evet. Sevgili Ece ya, bu işin mimarı odur yani. Elvan'cım, onu bir alkışlayalım.
1: Yani, sağ olsun. Yok, birlikte bu yola koyulduk. Birlikte
0: şey yapma ya. Yok,
1: ben gerçekten birlikte harmanlıyoruz yani.
0: Tamam. Ben de olayın tamam bu kısmı diyorum genelde. Soruları sen buluyorsun. Kabul edelim.
1: Senin de bulduklarım vardı.
0: Neyi, sen de ne yiyorsan ne içiyorsan artık. Ne demiş? Kuzen.
1: Sorular çok iyi demiş.
0: Ha, onu mu söylemiş?
1: Onu söylemiş, sağ olsun.
0: Çok yani. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz de cevap da verseymiş.
0: Ama ben şey de istiyorum, dinleyicilerden de soru gelebilir. Ha. Bu da güzel olur. Hani şu sorulsa evet, fena olmaz diye bize hem yardımcı olmuş olurlar. Ya her gün burada bir yerimizi patlatıyoruz çünkü soru bulmak için.
1: Bu arada yapay zeka falan kullanmıyoruz yani soru bulmak.
0: Yok ya.
1: Bayağı böyle oturup.
0: Yok ya.
1: Oturup düşünüyoruz bunun üstüne.
0: Kafa patlatıyoruz.
1: Evet.
0: Biz yapay zeka kullanmıyoruz. Yapay zeka bizi kullanıyor.
1: İşte bu. İçimizde var çünkü, anladın mı?
0: Var. IQ seviyemiz çok yüksek. Var mı başka yorum? Hadi bak bakalım. Gözünüzü açtınız, millet, aynaya baktınız. Kendinizi bambaşka biri olarak gördünüz. Kadınsanız erkek, erkekseniz kadın olmuşsunuz. Sadece dış görünüş değil, hormonlar, ses tonu, hatta hisler bile değişmiş. İlk tepkiniz ne olurdu? Ha? Soruya bak ya. Allah'ım Allah'ım.
1: Böyle o ses tonunuzu duyduğunuzdaki o değil ilk mi? Yüz halinizi merak ederdim ben.
0: İntihar ederdim demiş bir arkadaş. Güzel güzel.
1: Elvan demiş ki karar veremedim ne yapsam diye.
0: O kadar çok yapacağı şey var yani.
1: Var.
0: Elvan. Vay be. Ya enteresansınız, samimi söylüyorum. Nedir yapmak istediğiniz? Ya Elvan, Allah'ını seversen sıralar mısın? Hepsini tek tek okuyacağım ya.
1: Nedir mesela?
0: Merakımdan soruyorum ha. Gerçekten merak ettiğimden soruyorum. Yani o kadar çok şey. Biz ne yapıyoruz ki o kadar çok şey? Gerçekten. İşte. Farklı olarak ne yapıyoruz? Tamam, bir ayakta tuvaletimizi yapıyoruz. İki, efendime söyleyeyim, spor yapıyoruz çok fazla. Üç, tamam, kadınları anlamakta zorlanıyoruz. İnce düşünemiyorum. Bayağı varmış yalnız ha bu arada.
1: Var düşündüğünde yani.
0: Evet. Bence bir denemelisiniz ya. Gerçekten denemelisiniz.
1: Bir gün uyanırsam öyle.
0: İnşallah uyanırsın, ne diyeyim. Bir arkadaşımız ben bir şeyimi özlerdim onsuz yapamam demiş. Ne diyorsun buna?
1: Kim demiş? Kimin dediğine bağlı.
0: Gizli. İsmimi vermeyin demiş. Tamam. Yok, verelim istersen.
1: Erkek o zaman bunu yazan.
0: Bilemezsin.
1: Bir şeyini özüyorsa, bir şey varsa bir şey.
0: Tamam da sen niye fesatlık yapıyorsun?
1: Şimdi, bir fesatlık şey demiş. Değil yani.
0: Nedir?
1: Erkeklerin...
0: Kih gülmedin mi az önce? Bak yine gülüyorsun.
1: Erkeklerin bir şeyi vardır yani. Kadınların sahip olduğu daha güzel şeyler var o yüzden.
0: Bizim yani bana göre şeyi de düşünebilirsiniz ya, bıyık bırakmayı.
1: Aa evet.
0: Evet. Sana bakıyorum şöyle, bir kaytan bıyık iyi gider gibi ha. Ha?
1: Var.
0: Burma bıyıklarla beraber. Olabilir ha.
1: Teşekkür ederim. Böyle kahvehaneye falan giderdim.
0: Aa. Kalmadı ki öyle bir kültür ya. Kalmadı. Eskidendi kahvehane.
1: Değil mi?
0: Evet evet, benim gençliğimde çok vardı. Dedeler falan giderdi. Aslında güzel bir ortam.

0: aynı anda erkek olmasını isterdim. Bana yaptıklarını ben de ona yapardım.
1: Aa, güzel.
0: Şimdi ne yaptığını sormuyoruz.
1: Hayır yani işte.
0: Yok o tartışma, değil.
1: O değil o değil. Onu düşünmedim ki. Ya, hiç tabii düşünmedim ya.
0: Ya aslında burada söylemeye çalıştı. Net anlamda sizin bize çektirdikleriniz.
1: Evet. Ama anlamıyorsunuz bize. Onu yaşatmak tam evet. Tersi olacaksa. Triplerinizi kayla almamak.
0: Bak, bir şey söyleyeyim. Anlamak için gerçekten çok çabalıyoruz. Yani çabalıyoruz, zorluyor. O, yok. Olmuyor ya. Olmuyor. Ne yani diyeyim? Çünkü bazen o kadar anlamsız yerden vuruyorsunuz ki. Cevap veremiyoruz ya. Cevap veremediğimiz zaman... Ya da ne bileyim güzel bir cevap verdiğimiz zaman da olmuyor. Çünkü siz o moda giriyorsunuz ya, o konu hararetli bir tartışmayla bitecek illa. Hararetli bir tartışmadan sonra yani sonra her şey tatlıya bağlanıyor. Bir de en kötü şeyi söylüyorum. En kötü şeyi. Hiçbir şeyi silmiyorsunuz.
1: Yok.
0: Hiçbir şeyi ama.
1: Data dolu.
0: Dolu yani ya, bir tartışma sırasında ne bileyim 2012 yılında şunu yapmıştım bana diye. Nasıl bir hafızadır o ya, nasıl bir evrak deposudur
1: niye o? Niye silelim ki? Yapmışsın.
0: Ama bak şimdi tüm erkekler bana hak verecek. Şunu da ekleyeyim de direkt şarkıya girmeyelim. Bütün erkekler bana hak verecek söylediğim şey karşısında, iyi dinleyin. Şimdi bir konu üzerine tartışma yaşıyoruz. Doğru mu?
1: Çok doğru.
0: O tartışmanın sonunda çok hararetli bir tartışma daha oluyor.
1: Doğru.
0: Sonrasında o tartışma bir şekilde kavgayla sonuçlanıyor, bitiyor ve tatlıya bağlanıyor.
1: Evet. Çok güzel.
0: Öpüşülüyor, koklaşılıyor falan filan, bişken. Aradan zaman geçiyor falan. Sonrasında aynı konu neden açılıyor? Ya biz öpüşmedik mi ya?
1: Çünkü.
0: Biz koklaştık ya.
1: Çünkü çözülmemiş. Çözüme varmamış. Siz çözümü yapmak yerine, çözüm bulmak yerine yarıda bırakılmış o.
0: Tamam
1: konu.
0: Da konuyu kapattık. Bak, closed.
1: Kapanmadı.
0: Nasıl kapanmadı ya? Öpüştük, koklaştık ha.
1: Öyle konu mu kapanır öyle?
0: Allah
1: o,
0: Allah.
1: Ara sıcak
0: tamam,
1: gidiyor.
0: Tamam, konu kapanmadıysa niye halen yani surat asmıyorsunuz, tavra devam etmiyorsunuz? Bak.
1: Çünkü yine bir an geliyor bize. Ya evet. Bu adam bana bunu demişti, şunu yapmıştı. O. Bir önceki tartışmamızda diye.
0: Ve yani o öpüşme, koklaşma bitiyor.
1: Tabii bitiyor.
0: Hiç. O güzellikler ortada kalmıyor. Vay anam vay.
1: Kalmıyor.
0: Vay biz. Anam vay. Biz benim en sıkıldığım, en üzüldüğüm konu ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: Biz niye bunu yapamıyoruz erkekler olarak? Bizim niye hafızamız bu kadar kötü? Niye hiçbir şeyi tekrar tekrar öne çıkartamıyoruz? Hiçbir erkek bunu yapmıyor. Yapmıyor. Gerizekalı mıyız biz ya?
1: Gerçekten siz yani. Günü kurtarıyorsunuz.
0: Ah, biz... Bak işte. Ya böyle bir yorum da anca senden gelir. Anca senden gelir.
1: İşte. Erkek değilim ki öyle düşüneyim.
0: Yine aynı şey oldu. Yani hiçbir zaman çözümleyemeyeceğimiz konular bunlar. Yani bir erkek kadın arasındaki çözülemeyecek konu bu. Hiçbir zaman ne senle benim, ne eşimle benim, ne senin eşinle senin. Hiçbir zaman bitmeyecek bir konu. Kabul etmiyorsunuz çünkü. Lanet olsun, kabul etmiyorsun.
1: Yediremiyoruz. Yutamıyoruz.
0: Anladım.
1: Evet, teşekkürler.
0: Yani kapattım diyelim konuyu, daha iyi olur.
1: Evet.
0: Pekala millet. Biraz daha devam edersek Ece ile kavga edeceğiz çünkü. O yüzden konuyu kapattık. Son bir anons kaldı. Bir şarkı dinleyelim. Daha sonrasında tekrar buraya gelelim.
1: Gelen hediyemizi, yorumları.
0: Evet, eğer yorum geldiyse onları okuyalım. Daha sonrasında hediyemizi artık verelim değil mi?
1: Verelim artık.
0: Tamam. Enerji'nin Instagram sayfasında günün sorusunu paylaştık arkadaşlar. Güzel de bir soru oldu. Sabah uyandınız, kadınsanız erkek, erkekseniz kadın olarak uyandınız. Her şeyiniz tamamen değişti. İlk tepkiniz ne olurdu? Bunu sorduk ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu yorumlar karşılığında çok da güzel bir hediye var. Fornesetti Restorant'tan Concord Tower, Fornesetti Restorant'tan efsane bir yemek. Haydi bakalım, o güzel parmaklar çalışmaya başlasın. Sen de Ece, burası...
1: Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu.
0: ne zaman böyle ben hani söylediğim anda lakkadanak gireceksin? Ha?
1: Kafamı topladım da.
0: Çünkü başka şeylerle ilgileniyorsun. Ne yapıyorsun? Kimi stalkluyorsun?
1: Dünkü cevaplara bakıyordum. Dünkü soruya gelen sonradanki cevaplar.

0: o da üzücü bir şey, evet. Ya üzülüyorum yani daha sonrasında. Ben bana da geliyor. Kaynamış ben yazıyorum ya bu cevapları saat 7 ile 9 arası verirseniz en azından sizin için daha iyi olur diye.
1: Doğru.
0: Şimdi bir şarkı dinleyelim. Daha sonra tekrar burada
1: buluşacağız.
0: Buluşacağız. Burada olacaksın değil mi?
1: Geleceğim.
0: Tamam, buradayım. Peki. Ayrılmayın millet. Az sonra tekrar buradayız.

Olympias Yiğit'in sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
2: Bayık, always be with you.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni,
2: yepyeni
1: enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444 77 33. Bu sezon

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
1: Bir tubacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
2: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye tüküklerini boşaltmam gerekiyor.
3: Sabahların Efendisi hafta içer.

0: ediyor millet. Sevgili Ece ile birlikte yine karşınızdayız. Yani radyonuzdayız. Karşılarında olmak ister miydin?
1: Evet ya.
0: Vallahi süper
1: değil
0: olurdu
1: mi? Böyle stand-up show gibi. Hem heyecanlı olurdu.
0: Bence de çok keyifli olurdu
1: of.
0: Ya.
1: Bunu olurdu. Yapsak mı bir gün?
0: Nasıl yapacağız?
1: Sokakta, şurada. Biz zaten sokaktayız.
0: Ha, mikrofonu buraya çıkartalım. Önümüzden geçen baksın bize. Önümüze de bir mendil serersek tamam olur bu iş.
1: Ya çok iyi ya gerçekten. Artık hediye vakti ama birkaç tabii. yorum daha var bu
0: ben
1: arada.
0: Bende de bir yorum var, güzel bir yorum. Senden başlayalım.
1: Benden başlayalım hadi.
0: Hayır benden başlayalım.
1: Hayır, benden başlayalım. Hadi başla.
0: Tamam, sevgili Fatma demiş ki. Bir erkek olup bir kadına mesaj yazarken ne düşündüğünü, nasıl hissettiğini vesaire bilmek isterdim.
1: Ya hiçbir şey düşünmüyorlar.
0: Allah Allah.
1: Foto zaman.
0: Bence var düşündükleri bir şey var. Var. vardır. Sendeki yorumlara.
1: Can Kara'dan gelmiş. Erkek olsam şöyle fırlama olurum, kız olsam şöyle yaramaz olurdum diyenleri izlerdim demiş.
0: Ha, enteresan.
1: Hani izleme tarafında. Karşı cins olsa.
0: İşlevsel bir şey yok.
1: Yok.
0: Anladım.
1: Menteşe koşarak tuvalete giderdim demiş. Evet, herkes.
0: Aynı konudan müzdarip. Enteresan, bu çok benim ilgimi çekti yalnız vallahi. Demiş ki bir dinleyicimiz, sevgili kim? Müderris. Müderris diye bir arkadaşımız. İmkanı varsa kesinlikle denemek isteyeceğim bir olay, yapma istediklerimi de tam listesini yazıyorum. Bir, düz düşünmenin rahatlığını yaşamak.
1: Hmm.
0: İki, erkek reyonundan güzel bir alışveriş yapmak, cool Aha. kombinler denemek ve güzel giymeyi bilmeyen erkeklere sağlam bir sövmek.
1: Ya.
0: Üç, tüm gece dışarıda orada burada tek başına yürümek, koşmak, hatta belki biraz bağırarak şarkı söylemek. Dört, kalın ses tonumun keyfini çıkartmak. Hatta ses kaydı almak demiş. Güzel. 5, kadınlarla flörtleşmek, yani beklenen bir şey. Son bir tane daha demiş ki, şu halı saha maçı denen büyüyü yaşamak.
1: Ya değil mi?
0: Evet, güzel.
1: Gerçekten.
0: Ben beğendim.
1: Güzel bir cevap.
0: Evet.
1: Artık verelim mi hediyemizi?
0: Verelim. Kime? Kime veriyoruz? O piti piti yapalım mı?
1: Çok var bu arada, çok güzel yorumlar var.
0: Tamam. Tamam, ben sana bırakıyorum. Yani tüm sevabı da günahı da senin boynunda.
1: Başladık. Aynen. Ya şimdi şöyle bir göz atıyorum.
0: Bir hatırlayalım. Bir hatırlayalım. Tazeleyelim.
1: Böyle dolu dolu yorumları hatırlatıyorum. Hani aday olabilecekleri. Nihan Yusufoğlu, bir kadın olarak erkeklerin neden hiçbir şeyi fark edemediklerini test ederdim
0: evet.
1: demiş. Sancak demiş ki, 36 yıl sonra aldığım hangi beddua tuttu diye düşünür, yaşattıklarım yaşayacağım diye gülerdim demiş.
0: Süper, bu da güzel.
1: Mahmut Kemal Akyer demiş ki, en seksi kıyafetlerimi giyerek dışarı çıkıp erkeklerin bana olan bakışlarını gözlemlemek isterdim.
0: Bak bu da
1: bak,
0: iyi.
1: İddialı bu arada.
0: Evet, iddialı. Evet.
1: Hamit Yankaya demiş ki, kuaföre gider sağlam dedikodu yapardım demiş.
0: Bu zaten erkeklerin en çok istediği şey.
1: Bu kadar.
0: Yapamadığı şey.
1: Yani dolu dolu yorumlarımız bu kadar. Hani böyle tek tük cevaplar. Çok güzel cevaplar bu arada. İşte menteşeyle tuvalete koşarak giderdim demiş. Hasan Denizel trip atmak demiş.
0: Aa süper. Bir hani, dinleyicimiz demiş ki, kapandı mı yorumlar kısmı? Ben de cevap yazmak istiyorum demiş. Bekleyelim birazcık.
1: Bekleyelim. Enerjinin Instagram hesabından.
0: Evet, Enerjinin Instagram hesabından.
1: Hikayelerde.
0: Biz şimdi sizleri bir bekleme müziğiyle baş başa bırakıyoruz. Nefret ediyorum onlardan. Gerçekten işten geldin mi?
1: Evet.
0: Hadi dinleyici, bekliyoruz seni. Yorum yapacaksan bak bakalım hesaplarda
1: yazdığı
0: var mı?
1: Yazdığı cevaptan cevap versin. Nereden cevap verdiyse şu
0: Öyle
1: an.
0: Öyle mi? Tamam, yazıyorum.
1: Cevap verdi hemen.
0: Buradan yaz.
1: Hani şey, sana nasıl ulaşabilirim yazmış yani.
0: Evet,
1: ulaştın.
0: Ulaştı, doğru. Ama onu sormadı ya, şeyi sordu. Kapandı mı, kapanmadı mı?
1: Kapanmadı diye. Biz her zaman
0: yok
1: açık
0: canım, birazdan
1: kapı.
0: Kapatıyoruz, hediye vereceğiz ya.
1: Tamam.
0: Amaç hediyeyi kazanmak zaten.
1: Evet.
0: Derdi o yani, kapandıysa yazmayayım. Yani boşu boşuna vaktimi harcamayayım.
1: Ha, yorum ben de teknik olarak hani yorum kısmı kapandı mı?
0: Hayır canım, onu
1: sormuyorum. Onu düşünüyorum.
0: Niye onu sorusun ya?
1: Ne bileyim ben.
0: Allah Allah. Neyse. nasıl dolduralım? Beklerken.
1: Var mı numarası bir şeyi?
0: Arayalım mı?
1: Arasa.
0: Gerçekten. Ya abart izlerse.
1: Hadi.
0: Alo. Yok herhalde gelmiyor. Biz hediyeyi o hani dolu dolu mesajlardan birine verelim derim ben.
1: İddialı kişiye verelim bence.
0: Haydi verelim.
1: Haydi verelim.
0: Haydi. En iddialısı sence hangisi? Yine günah senin boynuna.
1: Of, yapma bunu. Mahmut Kemal Akyer bence.
0: Diyorsun.
1: En seksi kıyafetlerimi giyer, sokaklara dökülürüm demiş.
0: Ey maşallah be.
1: Yürü be.
0: Verdik o zaman Mahmut'a.
1: Veriyor muyuz?
0: Bilmem, karar sende.
1: Trip atmak diyen de var ya, o da çok keyifliydi.
0: Ama şimdi kararını ver, ikisi arasında kaldık.
1: En zor şey benim için karar vermek.
0: İkisini birden mi verelim?
1: Öyle oluyor mu?
0: Bilmem.
1: Ama haksızlık olur ya.
0: Bir saniye bekle. Bir dakika. Alo. Fornesetti mi? Verelim ya. Verelim ya. Ben verelim istiyorum. Ben ikisini de beğendiysen. Seni üzmem ben. Asla yapmam.
1: Ay, çok
0: böyle bir
1: teşekkür
0: şey.
1: Ederim. Çok
0: verdik,
1: mutlu oldum.
0: Verdik gitti ikisine birden. Tebrikler. Kimlere verdik, cevapları da alalım.
1: Hemen tekrar hatırlatıyorum. Mahmut Kemal Akyar en seksi kıyafetlerimi giyerek... İnsanları sevindiriyoruz. Demiş ki en seksi kıyafetlerimi giyerek dışarı çıkıp erkeklerin bana olan bakışlarını gözlemlemek isterdim demiş.
0: Süper, buraya gitti bir hediye.
1: Bir de Hasan Denizer trip atmak demiş.
0: Trip atmak demiş.
1: Evet.
0: Ama bence Hasan'ınki gerçekten çok güzel. Ben bak, hiç aklıma net gelmemişti. O net tribi yiyoruz ya.
1: Evet.
0: Yani biz o tribi atmak isterdik ya. Yani o karşı tarafında o tribi yemesi lazım böyle çatır çatır.
1: Sağ ol.
0: Pekala, hediyelerimizi de verdik. Deşifreyi artık kapatıyoruz millet. Birazdan yepyeni saatte tekrar birlikte olacağız. Sevgili Ece, sana bay bay.
1: Teşekkürler katkılarınız için.
0: Var mı söylemek istediğin son bir şeyler? Çok mutlu oldun çünkü iki dinleyiciye hediyeyi verince evet, gerçekten bambaşka bir insan oldun.
1: Oldum değil mi?
0: Ben yarın 35 kişiye vermeyi düşünüyorum.
1: Sır mutlu Fornaseti şok.
0: Evet. Son cümleleri alalım senden, ondan sonra seni uğurlayalım.
1: Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. 8-9 arası Deşifre'de buluşacağız.
0: Evet.
1: Ve haftanın son böyle iş okul günü. Kimlerine göre değişiyor tabii.
0: Biz hediyeyi verdik ama yorum geldi.
1: Hadi ya.
0: Çok iyi.
1: Şaka
0: gerçekten
1: yapıyorsun.
0: Gerçekten çok geri iyi. Alıyorum. Bak şu ana kadar duyduğum en güzel
1: ya
0: yorumlardan
1: bir tanesi. Ya yapma, vicdan azabı çekiyor. Üçüncü kişiye de veririz bilmem, bence.
0: Dedim ki günah senin boynuna, artık sen yaşayacaksın.
1: Yok, üçüncü kişiye de veririz.
0: Abart istersen. Abart.
1: Tamam ya, özür dilerim.
0: Yorumu dinlemek ister misin?
1: İstiyorum.
0: Bak duyunca gerçekten çok üzüleceksin. Abi demiş, bir kere haklı olmak istiyorum demiş ya.
1: Ya.
0: Nasıl? Nasıl ama?
1: Çok iyi. Yani...
0: Süper değil mi? Ben de çok beğendim.
1: Ne yapacağız?
0: Artık onu yarın tekrar bizi takip edecek. Tam vaktinde cevabı verecek.
1: Tamam, lütfen Enerji 931'den ne yazarsan yazsa sen de oyun diye.
0: Pekala millet, deşifreyi kapatıyoruz. Biraz daha tekrar sabahların efendisiyle karşı karşıya kalacaksınız. Yarın sabah da yine aynı şekilde deşifreyle burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Sevgili Ece'ye de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten neşe ve renk katıyorsun. Her sabah benimle birlikte olmadan ben büyük keyif alıyorum. İyi ki varsın.
1: Sen de iyi ki varsın.
0: İyi ki. Haydi bakalım. Şimdi bir kelamla yola devam edelim millet.

0: sabahların efendi si geldi di di di di geldi sabahların efendisi. Sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Çok değerli dinleyicilerim, milletim, sevgili radyo severler. Benim adım Sabahların Efendisi. Oldukça ünlü bir radyo sunucusuyum. Ve bir dönemin sonuna doğru geliyoruz. Hani nasıl televizyonlar artık dijitale dönüyorsa, karasal yayın yapan radyolarda bir süre sonra teknolojinin getirdiği kolaylıklara yenik düşecek. Dijital olacak. Ve connected otomobiller, yani uydu bağlantılı üretilmeye başlanacak olan yeni nesil arabalarda direkt olarak Sabahların Efendisi kanalına basıp beni dinleyebileceksiniz yakın zamanda. Bu kanal bana ait olmayacak. Yine birileri için çalışıyor olacağım. Çünkü hiç çekemem angarya falan bu yaştan sonra. Ay yok, uğraşamam öyle şirket falan bilmem ne. Artı yeni olan hiçbir şeyi kabul etmek zorunda da değilim. Sabahların Efendisi bu artık yalnız böyle yapılıyor. Hayır, yapılmıyor, yapmıyorum. Yetti bana millet ya. Bak, rahmetli babam akıllı telefonun sadece bir fonksiyonunu kullanıyordu. Garipsiyordum. Ama şimdi kesinlikle garipsemiyorum. Rahmetli babam her zaman akıllı telefonundan daha akıllı oldu. Ya kanka, sen neden maddi durumunu, ruh halini, duygularını ve hayallerini dünyayı satan bir elektronik cihazın esiri olmayı kabul ediyorsun ya? Ya senin için akıl yürütmesine izin veriyorsun. Ya babam haklıydı millet. Herkes her şeyimizi biliyor. Hani bazen o düşünmeden bütün kutucuklara öyle ok diye tik atıyoruz ya. Hayatımız dünyayı yöneten 5 ailenin önüne altın tepside sunuluyor kendilerine. Neden yapıyoruz bunu ya? Çünkü söyleyeyim nedenini. Çünkü eğer ana akım yaşamdan, yani sosyal yaşamdan koparsak kabul görmüyoruz. Şimdi ben 20 kişi davet ediyorum. Bir çayır satın alalım ve orada çadırlarda yaşayalım. Telefon yok, televizyon yok, radyo yok diyemiyorum. Çünkü kendi ayağına sıkmaktan hoşlanan tarzda biri değilim ben. Çünkü bu çayır projesi gerçekleşmezse bunu yapmaya devam etmek zorundayım. Anlayabiliyorsunuzdur beni herhalde. Ve bu 20 kişiye de bir mesaj. Çayır benden, çayırı ben satın alacağım. Sadece dünyanın bize kaktırdığı tüm kurumsal angaryalardan kurtulmayı gerçekten istiyor olmanız gerekiyor. İşte vergi dairesi yok, ehliyet yenileme yok, bir şeylere zam geldiği zaman etkilenmek yok. Tabii yani zamlardan etkilenmemek için satın alacağımız çayırın bayağı verimli bir çayır olması gerekiyor. Öyle değil mi? Evet, evet. Yani hem bitki hem de hayvan yetiştirebileceğimiz. Ay yok ya, şimdiden geldiler bana. O manda kakası kokusu filan. Burnuma kadar geldi. Yok yani bık tavuklar falan. Vazgeçtim ben ya. Tamam çeviriyoruz. Mecbur banka soygunu projemize geri dönüyoruz. Evet, şimdi 20 kişi arıyorum ben bu proje için. Evet, çayır yok, çayırı unutun. Ya bakın, bir şey söyleyeceğim. Kötü olan, geçen gün söylüyordum, dinleyenler bilir. Bankalarda para yok. İnsanlarda da para yok. Yani dünyada nakit para çalmak için daha kötü bir dönem olmadı arkadaşlar. Her şey dijital ya. Yok kriptoymuş, yok bilmem neymiş. Biliyorsunuz değil mi? Dünyada basılmış olandan daha fazla para var. Yani bugün herkes parasını bankadan çekmeye gitsin. Çıkmaz para millet. Çıkmaz. Merhaba. Paramı alabilir miyim? Ya şaka yapmayın beyefendi ya. Öyle bir para olmadığını siz de biz de hepimiz biliyoruz. Şimdi nereden çıktı bu kokoşluklar, eski köye yeni adetler, para istiyorum falan. Hadi şimdi siz gidin denden içinde o parayla yatırım yapıyoruz biz sizin için, tamam mı? O parayla. Ya millet, soygun moygun hayatımda hiçbir zaman suça meyilim olmadı. İçimden gelmiyor. Bir tek evlenme ehliyeti olmayan bir kadınla evlendim ben. Onun dışında yaptığım bir yanlış yok. Pekala. Avize Dünyası sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu arada Avize Dünyası'nda muhteşem bir kampanya var. Günlerdir söylüyorum, gitmeniz lazım. Bu kampanyadan faydalanmanız lazım. Çünkü bu fırsatlar kolay kolay bir daha gelmez. Şimdi tüm Avize Dünyası mağazalarında 2 al 1 öde kampanyası var. 2 alıyorsun, sadece bir tanesini ödüyorsun. Mağazaya gidiyorsun, beğendiğin, hoşuna giden iki tane avizeyi seçiyorsun. Ödeme kısmına geldiğinde, kasaya geldiğinde sadece bir tanesini ödüyorsun. Bir tanesi de sana ücretsiz gelmiş oluyor. Bizden söylemesi, bu fırsatı sakın kaçırmayın.
1: Enerji Minimix. Korinyum sunar.

Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiği şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Büyülü Bir Gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek. Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız, beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda

0: özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç açmı ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Like, always be with you.
2: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
3: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

0: Kıbrıs. Radyo arkadaşınız Sabahların Efendisi %100 canlı yayında ve burası Radyo Enerji. Mülkiyeti ve yayın hakları Enerji Medya Grubu'na ait. Ben de öyle. Ben de yok. Aidiyet duygusu bahsettiğim şey. Yoksa zaten her isteyen satın alıp kiralayabilir yani. Benim yıllardır dikkat ettiğim bir şey var. Herkes bir şeylerden şikayetçi. Durmadan şikayet ediyor. Hep şikayet, sızlanma, hep şikayet. Şimdi tabii hani Allah'ım bana değiştiremeyeceğim şeyler için sabır ver, değiştirebileceğim şeyler için de güç ver diye bir laf var, biliyorsunuzdur. Yani şimdi bakın, insanları görüyorum, %99 oranında değiştiremeyecekleri şeylerden şikayet ediyorlar. Hayır, kimseyi suçlamıyorum, yanlış anlamayın, ben de yapıyorum. Ben de yapıyorum aynısını. Bak mesela uzun zamandır yayınlarımda limon fiyatlarından şikayet ediyorum. Üstelik limon sevmiyor olmama rağmen şikayet ediyorum. Ki zaten de yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani ben sızlandım ve şikayet ettim diye Kabzımallah Birliği olağanüstü toplantıya gidip limon fiyatlarını mı değiştireceğim? Ya bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Yani değiştiremeyeceğiniz şeylerden şikayet etmeyi. Sıkışık trafikte korna basmaya benzetiyorum ben. Düşünsene, şehir merkezinde bir perşembe ya da çarşamba akşam üzere böyle dooot. Bravo kankacığım ya, emeğine sağlık. Ya ses gücüyle dere boyu trafiğini açmaya çalıştın. Eyvallah, saygımız sonsuz, çabana sağlık. Ama neden? Ha şu var, gürültü çıkararak yani o kornaya basarak rahatlıyor olabilir. Tamam, bas o zaman kanka, sana iyi gelecekse bas o kornaya, eyvallah da. Ya şehir merkezi zaten sessiz sedasız bir yer değil. Yani boğulan birinin üstüne bir kova su dökmek gibi olmuyor mu bu? Biraz o kornaya basmak. Bak şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şu anda o trafikte kornaya basmak üzere olan herkes elini çekti. Evet, gördüğünüz gibi bu sabah da işe yaradım. Faydalı olmaya çalışıyorum her sabah sizlere. Keyifliyiz ya gerçekten, tüm enerjimizi her sabah sizlerle paylaşmak bize mutluluk veriyor, yalan olmasın. Sizlerin de bizi dinliyor olması tabii ayrıcalıklı bir keyif. Yani başka şansınız yok, onu da biliyoruz ayrı da. Ama yine de bizi dinliyor olmanız, bizi tercih ediyor olmanız bizim için bir mutluluk kaynağı millet. Avize Dünyası Sabahların Efendisi'ni sunmaya devam edecek. Ayrılmayın. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Enerji.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Pekala. Hala yepyeni, pırıl pırıl, içeriği güçlü, bir o kadar da eğlenceli bir anonsa başladık. Ben Deniz Sabahların Efendisi, Radyo Enerji'de dinliyorsunuz beni ve şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Ay çok pardon. Yani siz yaz sıcağında çok çalışmak istiyorsunuz, ben yapınca mı kötü oldu bu? Allah Allah ya. Arkadaşlar unutmayın, küçücük bir ofiste çalışıyorum. Lefkoşa'da, stüdyoda yayın yaparken klimanın sesi yayına çıkmasın diye klimayı kapatıyorum. Ve normalde dünyadan 149.6 milyon kilometre uzaklıkta olan güneş şu anda burada. Ve yatıya da kalıyor millet. Üstelik geceleri de. Güneş 149.6 milyon kilometre uzaklıkta, bize en yakın yıldız. Şimdi bu demek ki güneş ışınlarının bize ulaşması yaklaşık 8.3 dakika sürüyor. Yani bu güneşin her zaman yaklaşık 8.3 dakika önceki halini görüyoruz demek oluyor. Bakın, umurumda bile değil. Ben karımın 8.3 dakika sonraki halini görmek istiyorum. O kadar tutarsız ve dengesiz ki, en azından evde mi kalayım, dışarı mı çıkayım, karar verme şansım olur. Şimdi hep gafil avlanıyorum ya. Evet. Hani o sabahların efendisi biraz konuşabilir miyiz lafını 5 dakika önce görebilsem hayat çok farklı bir yer olurdu. Bazı dinleyicilerim diyor ki neden karından fazla şikayet ediyorsun? Bunu sadece ben yapmıyorum, öyle söyleyeyim. Ve şikayet etmiyorum, onu çok seviyorum, o ayrı. Tüm kadınların ortak noktası. Hepsinin genlerinde aynı şey var millet. Yani millet derken hemcinslerimden bahsediyorum. Çünkü şu anda beni dinleyen tüm kadınlar Allah Allah ne alakası var? Evet çok fazla dırdır ediyorum ama gerçekten kadınlar siz bizim başımızın tacısınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın, tamam mı? Pekala, burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen radyosunda Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı. Sabahların Efendisi %100 canlı yayında.
1: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

Enerji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Hit müzik burada. Enerji.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: çok güzel.
1: Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
0: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Günaydınlar Şahinada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen, en sevilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki radyonun en değerli ismi. Evet, sizin de tahmin ettiğiniz üzere sabahların efendisi. Programın sonuna geldik arkadaşlar. Ayrılırken yine şöyle güzel bir anons yapalım değil mi? Ha? Yani oldu bittiye getirmeyelim derim ben. Sizin için de uygunsa tabii. Biz geçen gün arkadaşlarımla şeyi konuşuyorduk. Cinsiyetçilik mi daha kötü, ırkçılık mı daha kötü diye. Bakmayın bana öyle. 20 yıllık arkadaşım, her şeyi konuştuk. Geriye uydurma teoriler ve varsayımlar falan kaldı. Bir şeyler biliyoruz konuşacak. Yani en azından hala muhabbet edebiliyoruz, onu söyleyeyim. Ya millet, bu sorunun tabii ki tek bu doğru cevabı var. İkisi de kötü. Hani kim ister ki böyle bir dünya? Ve günümüz sosyal kültüründe ikisine de karşı hareketler var. Yani işte biz bunu düzelteceğiz deyip yola çıkanlar var. Emeklerine, çabalarına saygı duymakla beraber şu geleceğe ümitle bakma meselesine gelmek istiyorum da ben. Ve dünyanın geleceğine ümitle bakan arkadaşlara çok samimi, sıcak, içten bir soru sormak istiyorum ben. Tam olarak dünyanın geleceğinde tam olarak ne tür bir ümit? Yani ne tür bir ümit görüyorsunuz acaba? Hayır, çünkü dünyadaki çeşit çeşit maddi manevi ayrımcılığa baktığınız zaman yok bu işi çözmek lazım diye birileri ortaya çıktığında eyvallah diyorum. Yani birçok kişi ilgilenmiyor bile. Bunlar ne insanlar diyorum ama yani bunlara gelene kadar önce bir dünyanın birlik olması gerekmez mi arkadaşlar? Ha? Gerçekten öyle. Ya siz hiç bir böyle pazarlama politikası olarak bir dükkanın böyle 24 saatliğine her şeyi yarı fiyatına satan bir mağazaya giden insanları gördünüz mü arkadaşlar? Ha? Ya pullu bir tişörtü kendisi alabilmek için yanındakine baltayla saldırabilecek kadınlar gördüm ben ya. Adamlar gördüm. Şimdi bu durum varken, daha bunu çözmemişken beyazlar, siyahlar, çekik gözler meselesine nasıl gireceğiz ki biz? Anlatabiliyor muyum? Ya çok çok çok çok çok fazla işimiz var millet dünyada. Ve benim gram mecalim yok uğraşmaya. Saldım kasmıyorum artık. Hani belki diyelim 2250 yıllarında filan ne bileyim bir vitamin, bir ilaç bulurlar. Yeni doğan bebeklere verdikleri zaman gelmiş geçmiş bütün sosyopolitik klişelerden arındıran bir ilaç mesela. Belki o zaman bir ümit olabilir. Ama dediğim gibi lütfen bana geleceğe ümitle bakıyorsanız sabahların efendisi Instagram mesaj kutuma yazın da ben de ümitleneyim, olur mu? Evet, teşekkür ediyorum, sağ olun. Bugünkü programı da kapatıyoruz bu arada. Avize Dünyası'nın katkılarıyla hazırlandı. Ve Avize Dünyası'nda muhteşem bir kampanya var. Son bir kez daha söyleyeyim, kaçırmanızı istemiyorum asla. Tüm Avize Dünyası mağazalarında 2 al 1 öde kampanyası hala devam ediyor millet. Stoklarla sınırlı olduğu için biraz aceleci olmanız lazım. Avize Dünyası mağazasına gidiyorsunuz. 2 tane avize beğeniyorsunuz ve kasaya gittiğinizde sadece 1 tanesini ödüyorsunuz. Bu fırsat kaçmaz. Bizden söylemesi. Yarın sabah aynı saatte tekrar görüşmek üzere.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

güzel geçen bir gün olur hepimiz için. Tolga Kantarcı ben. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Pop müziğin sevilen seslerinden biri Bengü burada şimdi. Hit şarkısı Sebebi Sensin. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enes.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444 77 33.
4: Bu sezon bir...

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla son yıllarda adından söz ettiren önemli seslerden biri Ceylan Ertan burada ön plana çıkan çalışması. Tanrıçalar memleketiyle şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
0: Süpermarket. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sensiz. Günün bu saatlerinde biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken, şimdi ise pop müziğin sevilen ismi Bengü burada. Hit şarkısı Dur Nereye, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enel.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
3: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız, beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: şarkıyla dikkat çekmeyi başaran bir isim Rain Man burada yakın süreçte bizlerle paylaştığı çalışması. Neden anlamadın beni? Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri enerjide.
1: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendim. Gözüm olmaz tabii gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba? Nefis.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

kusura bakma. Günün bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir. Tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Güzel geçen bir gün olur popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeye devam ediyoruz. Şimdi ise bir megastar Tarkan burada. Müzikseverlerle paylaştığı ilk günden itibaren sizler tarafından da çok sevilen ve yoğun istek alan çalışması Anılarla Yaşamak şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerjide popüler müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin sevilen isimlerinden biri Eda Baba burada ön plana çıkan hit şarkılarından bir tanesi. Sonsuza dekle sanatçı, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerjide.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Belapais Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
2: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS.

Biz burada son dönemde birçok dikkat çeken çalışmayı müzikseverlerle paylaştı. Bu şarkısı da onlardan biri. Dilleri yorumla şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müziğin hit isimlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz ve şimdi ise pop müziğin iki sevilen sesi Hande Ünsal ve Umur Doma burada sizler tarafından da tam not alan düetleri. Gelle şimdi ikili Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı

0: yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz ve Enerji Keyfi'nde bugün konuşacağımız keyifli konularımız var. Keyifli şarkılar var. Bir yandan böyle günün ortasında böyle enerjimizi yükseltmek için yine burada buluştuk. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Sezen Aksu ile devam edecek. Sonrasında haftanın şarkısı karşılayacak sizleri derken önümüzdeki dakikalar sürprizlerle dolu.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji. Düştüm.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: işiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nearest Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa POS. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nearest Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskıları ile Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Her sabah sizleri Sabahların Efendisi programında Deşifre bölümümüzde hediyelerle karşılıyoruz. Detaylar sosyal medyamızda paylaşıyoruz. Yani şöyle oluyor. Biz her sabah sizlere soru soruyoruz sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram hikayeler bölümünden. Sonrasında siz bu sorularımıza cevaplar veriyorsunuz. En güzel cevaba da o kadar güzel hediyelerimiz var ki çeşit çeşit böyle karnınızı doyurabileceğiniz, hayatınızı güzel bir şekilde idame ettirebileceğiniz daha niceleri, yani inanılmaz hediyeler var, sizleri bekliyor. Detaylar sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takipleyin. Her sabah 8-9 arası Deşifre bölümümüzde de 93.1'deyiz. Ve Enerji Keyfi de 13-16 arası her öğle arası olduğu gibi yine burada sizlerle. Enerji Keyfi devam ediyor.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada sosyal medya hesaplarımıza sizleri bir çekiliş beklemekte şu an itibariyle. Orada buluşalım. Her hafta yayınladığımız ilk 5 listemizin bir numarasını tahmin edeceksiniz. Ve sonrasında tahmininiz doğruysa çekilişe katılma fırsatı yakalıyorsunuz. Ve çekiliş sonucunda Serpus Express'ten 1000 liralık hediye çeki sizlerin oluyor. Ve Serpus Express'in online web sitesinden istediğiniz ürünü satın alırken 1000 liralık hediye çekinizi kullanabiliyorsunuz. Detaylar sosyal medyamızdaki videomuzda, enerji931nrgplay.com sosyal medya hesaplarımızda sizleri bekliyoruz.

Hiçbir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Biraz. Çok güzel.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişe Kıbrıs.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından konuşulmayan iyi haberlerden bahsedeceğim. Dubai'de ücretsiz ekmek dağıtan akıllı makineler varmış. İhtiyaç duyan herkes günün her saatinde sıcak ve taze ekmek alabiliyormuş. Fortnite'in geliştiricisi Epic Games'in kurucusu Tim Sweeney, Amerika'da on binlerce dönüm araziyi ormanları korumak için satın almış. Amerika temsilcisi Nancy Mace, çocuklara yönelik belirli cinsel suçlar için ölüm cezasına izin verecek bir yasa tasarısı sunmuş. Alzheimer hastalığında yeni bir dönem başlamış, bazı yeni tedavilerin hastalığın erken evrelerinde ilerlemeyi yavaşlatabildiğini göstermiş. Norveç'te bir kadın artan elmalarını çöpe atmak yerine çitine asıyor, yoldan geçenler elmaları ücretsiz olarak alabiliyormuş. Çin'de bilim insanları dev ekranlarda öne çıkarılıyor. Bazı şehirlerde bilim insanlarının portreleri reklamlara alternatif olarak kamusal alanlarda sergileniyor. Finlandiya'da kışın sıcak kalabileceğiniz küçük kulübeler bulunuyor. Bazıları park ve doğa alanlarında yer alıyor. İnsanlara soğuk havalarda dinlenmek ve kitap okumak için sıcak bir alan sunuyor. Hawaii'de bir lise öğrencisi ilginç bir mantar keşfetmiş. Hindistan cevizi kabuklarında bulunan bazı mantarların plastik ve güneş kremindeki bazı kimyasalları parçalayabildiğini araştırmış. Bu keşif kirliliği azaltmak için yeni yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olabilirmiş. Bali'de bir biyolog manyoktan yeni bir

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. 17 Eylül Perşembe günündeyiz. Günün ortasındayız ve hafta sonuna kadar böyle sağanak yağışın olacağı söyleniliyor. Zaten fark ettiyseniz dışarıda böyle boğucu bir sıcak. Tam bir yağmur havası öncesi. O aşırı nem var farkındaysanız ve havada bir tık bulutlandı. Aman dikkat edin, benden de duymuş olun. Dediğim gibi sağanaklar geliyor, benden söylemesi. Radyonuz Enerji'de de Enerji Keyfi'nde sevdiğiniz şarkılarla güne devam ediyoruz.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
3: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
4: Yeni arayın.

Finalist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz ve keyif demişken önümüzdeki günlerde gerçekten Eylül ayının ikinci yarısından sonra bir konser maratonu var ki böyle yeni yıla kadar neredeyse. Bu hafta sonu Deha Bilimler, Serdar Ortaç, Özcan Deniz sahne alacak çeşitli mekanlarda. Sonrasında Ebru Gündeşler, Pavular, Danil Bulayev, Davin Spiro, Kamerata böyle klasik müzik konseri, işte Öykü Gürmanlar, Sibel Canlar, sonrasında tabii ki de Şener Şen'in Zengin Mutfağı oyunu var önümüzdeki haftalarda yine. Yani birçok etkinlik sizleri bekliyor. Edis gelecek, Rafet Elroman gelecek, işte Özcan Denizler, rap müziğin sevilen ismi Çakal, alan böyle sevdiğiniz alanlara göre, sevdiğiniz müzik tarzlarına göre, sevdiğiniz içeriklere göre birçok etkinlik, event, tiyatro, sahne sizleri bekliyor. Bir yanda güzellik yarışmasının biletleri de Gişe Kıbrıs'ta, bir yandan tekno partilerde, hepsi Gişe Kıbrıs'ta sizleri bekliyor. Detaylar Gişe Kıbrıs'ın uygulamasında, aplikasyonunda, web sitesinde.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiği şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde.

Ağustos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken böyle artık sonbahar aylarındayız ve bu havaları romantize etme mevsimi derler. Böyle işte şimdiden mesela havanın serinlemesini beklemeden ince hırkaları çıkarırız. Akşamüstü eve dönerken kulaklıkla böyle en sevdiğimiz şarkıyı dinleriz ya da arabada böyle biraz daha keyif alacağınız böyle etrafı izlerken trafikte ya da trafikte böyle gidiş sürüş halinizde keyifli şarkılar açarız. Yağmur başlamadan önce gökyüzünün rengini böyle bir fark edersiniz. Mesela şu an olduğu gibi böyle bir bulutlanma olur. Kahveyi böyle genelde cam kenarında böyle daha romantik, soft bir şekilde içeriz. Böyle eve dönerken daha böyle atıştırmalıklar alınır, sıcak bir şeyler alınır. İşte evde çorba pişirilir falan. Ya da pencereden gelen böyle serin havayla yatağa girersiniz. Böyle hafif üşürsünüz üstünüze, ince bir battaniye pike çekersiniz. Akşamları böyle ışığı açmak yerine küçük bir lamba yakarsınız. Böyle hafif bir pike çekersiniz üstünüze salonda. Sokak lambalarının altında böyle yürürken böyle bir an filmde gibi hissedersiniz kendinizi. Plansızca bir kafeye oturup dışarıyı izlersiniz. Kitap okumaya başlarsınız. Yağmurlu bir günde böyle hiçbir şeye yetişmek zorunda olduğunuzu hissetmeyip böyle rahat rahat davranırsınız. İşte sonbaharın cilvesi bunlar. Tadını çıkarın. Enerji keyfindesiniz. Her mevsime uygun şarkılarımızla güne devam ediyoruz.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Çok enerjik bir dörtlü Aura grubu PES şarkılarıyla son günlerde revaçtalar. Ve şimdi radyomuzun en sevdiğiniz kısmı mini mix'imizle sizleri baş başa bırakacağım. 3,5 dakikadan oluşan böyle sevdiğiniz şarkıların sevdiğiniz kısımlarından böyle minik minik kesitlerle bir mix sizlerle. Haydi açın radyonuzun sesini, Enerji Keyfi devam ediyor.
0: Enerji. Mini mix. Korinyum sunar.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Belapais Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444 77 33.
2: Bu sezon

0: sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com.
4: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
5: Ön dizim 2.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Çok enteresan bir bilgi okudum, sizlerle paylaşmak istedim. Hisler davranışlarımızı değil, davranışlarımız hislerimizi takip ediyormuş. Mesela uyuyabilmek için önce uyuyormuş gibi yapmak gerekirmiş. Kendine güvenli olmak için önce kendine güveniyormuş gibi davranmak gerekirmiş. Bazen hisler davranışları değil, davranışlar hisleri takip eder. Yolunu bulabilmek için önce yürümeye başlamış olmak gerekir. İyi hissetmek için önce iyi hissedeceğine inanmak gerekir. Rahatlayabilmek için önce rahatmış gibi nefes almak gerekir. Odaklanabilmek için önce dikkatini toplamışsın gibi masaya oturmak gerekir. Sosyalleşebilmek için önce çekiniyormuş gibi davranmak gerekir. Çekinmiyormuş gibi davranmak gerekir. Bir işe başlamak için önce hazırmış gibi yapmak gerekir. Cesur olabilmek için önce korkmuyormuş gibi yapmak gerekir. Yani hisler davranışları değil, davranışlar hisleri takip eder her zaman. Bu da enteresan bir bilgi. İnsanın doğasında var olan bir davranış biçimi. Yani hislerinize güvenin, hislerinizle hareket edin. Her zaman doğru yolu bulacaksınız. Ne yapmak istiyorsanız önce hislerinizle davranmalısınız ki davranışlarınız hislerinizi takip etsin. Ve şimdi içinizden ne hissediyorsanız hissedin. Sizlere keyif veren tüm şarkıların adresi Enerjidesiniz. Devam ediyoruz. Kağıda duvara

0: da duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takiplemeyi unutmayın. Çünkü birbirinden güzel hediyeler veriyoruz. Nasıl veriyoruz bu hediyeleri? Önce Deşifre programımızdan bahsetmek istiyorum. Her sabah Sabahların Efendisi'nde buluşuyoruz. 8-9 arası Deşifre diye bir bölümümüz var. Sosyal medya hesaplarımızdan, Enerji'nin sosyal medya hesabından hikayelerden bir soru paylaşıyoruz. Ve siz bu soruya cevaplar veriyorsunuz. Verdiğiniz cevapları da biz burada yayında sabah 8-9 arası yorumluyoruz, böyle cevaplıyoruz, cevaplarınızı okuyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Çok keyifli bir program oluyor, adı üstünde Deşifre. Sonrasında en güzel cevabı veren kişiye o kadar güzel hediyeler var ki, böyle çok şık restoranlardan yemekler, sigortalar, işte hediye çekleri, tatlılar, kahveler ve daha nicesi saymakla bitmez. Bu storylerimizde oluyor her sabah, böyle sıcağı sıcağına bir hediye. Bir yandan Serpus Express'le birlikte gerçekleştirdiğimiz bir çekilişimiz oluyor. Bir hafta boyunca sürüyor, hatta son günleriniz diyebilirim çekilişimiz için. Hafta sonu, çünkü yeni bir liste yayınlanıyor ve bu listenin bir numarasını tahmin ediyor olacaksınız. Tahmininiz doğruysa çekilişe katılma fırsatı yakalıyorsunuz. Yapmanız gerekenler basit. Detaylar sosyal medyamızda. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 13 10.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer, dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim, Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
3: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir, sizin gücünüz asla. Bayık BJ...

0: Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
1: Like, always be with you.

0: Teras. Çok güzel.
1: Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınız renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
3: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
4: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: Gişe Kıbrıs.com.
6: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
7: Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonuna geldik. An itibariyle yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hafta sonuna hazırlanacağız. Gün ortasında keyif alacağımız konularla yine birlikte buluşacağız. Türkçe Pop'un en iyileri sizlerle şimdi. Ardı ardına kesintisiz bir şekilde bu frekansa sizlerle.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: cennette yerin yanıma düşerse.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka beIN
0: Sports'ta. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi. Pizza. Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel steak, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
4: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
5: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın. Always be with you.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
2: Bu sezon bir başka, beIN Sports'ta.
0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Belapais Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

satını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka beIN
2: Sports'ta. Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

Nokta.com. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji,
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: Kıbrıs'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444 77 33. Bu sezon bir başka Bein
1: Sports'ta. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.

Evnok.com. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf & Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Belapais Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: babam.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Batıyoruz her gün derinlere derinlere zor. Çıkıyoruz ama evi nere yerin nere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hepi zor. Bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama seninle gidilmesi zor. Yolda kalacağım.

93.1 sadece hit müzik.

Modern müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.